0: Kartta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Bol kart debet market ve YDM'lerde düz 5 faize dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına 59 faize dek gelir de var. Sen de dijital bol kartı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
1: Bolkart Bank of Baku ASC'ye mensustu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
3: Azerbaycan Radyosu sizin dalganız.

0: lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Sahipkarların nazarına sima imzadan istifade etmirsen ise, demeli vakt ve pul itirirsen, sen de sima imzanı pulsuz elde ederek biznes proseslerini rəqəmsallaşdır.
2: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Bu iş açırsan ha deyin biləsən.
1: Neyin üstü orada?
2: Ay tuttular.
3: Durma. Neşe baktı bu işin üstünde işleyirsiniz ama elinizde tutarlı bir internet yoktu.
0: Başka iş açırsan ha deyin biləsən.
1: Neyin üstü orada?
2: Ay tuttular.
4: Durmanın halı sesi tapıldı.
5: Kaldın biz.
6: Şuraları göndermiş.

Ve Apşeron Yarımadasında 27-30, Aran rayonlarında 29-34, dağlık yerlerde ise 20-25 derece isti olacak. Azerbaycan Radyosu'nda haberleri dinlediniz. Studiyada Günay Budakova idi.

0: imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan Altay Elektron İmza'dan ödenişsiz istifade et.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

Daş üreklerde yanıp daşları sındırdı muğam. Hakka düşmeyen olanı hakka tapındırdı muğam. Kürü ahıyla duruttu salı yandırdı muğam. Onun her güşesi bir hatıra, bir canlı kitap. Keçilen yolları herden bize andırdı muğam. Suç ile erkinli üreklerde gazep tongalına, neçe gastin önünü kestiği dayandırdı muğam. O ürek yangısı, gözyaşları bir çenge bulut, oyadıp yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Defnedin siz məni zabu segahın mayesinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi

0: kapısıdır. Fidan.
1: Dedim gelmişken yoldaşımın kabrini ziyaret edeyim. Ben bütün işleri tamamlayıp kızımı görmek istedim.
2: Kızımın kararında ben hürmetle yanaşım.
3: Desin meyli mi Raysel'e?
4: Özün ne bilirsen ki ancak sen varsan.
5: Elindekine bakmak olar.
3: Yok olmaz.
4: Yalan danışıp plan kurdular.
6: Evimi de tapıblar. Yerimi de bilirler.
7: Dördüncü divar. Bu akşam saat 23'te.
8: Azerbaycan

0: Sustu. Bankof Banko 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Karate üzere 5 kat dünya şampiyonu Rafael Agayev kimi pro olanlar bilir. Güvete baktığında gör, cesaretle adım at. Investas Pro tedbikini yükle, kazanmağı öğrenmeye pro kimi başla.
0: Investas İnvestisyon Şirketi 9 Yanvar 2016 yıl tarihli ISNL 38-2016 numaralı Merkezi Bank'ın lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Marja ticaretine başlamazdan evvel risklerle tanış olmak vacipti.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.